sen bir türlü geçmedi. Her aşk bitebilir ama sen

olsan herkesin aklı yerinde ama.

0: ちょっとしてくら。
1: Afşin Efendim.

0: Coffee FM.
1: Bir ortak geçmişimiz var. Bize hep açık.

0: آفشین افم. آفشین افم.
1: Saçlarım yarıda, yüzümü örtmüş. Baş edemiyorum dünyayla. Kaybediyorum kendimi fark etmeden. İçimde savaşıp duran bu hayatla.

kopup ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum.

ne geçmişimiz, ne bir gelecek. Aslında hiçbirimiz herkes gibi biz hatasız değiliz. Hayallerinin peşinden koşan kahramanlar değiliz. Herkes gibiyiz biz, herkes gibi efsane değiliz, masum değiliz. Herkes gibi.

geldi. Bir geçmişimiz, ne bir gelecek. Hiçbirimiz herkes gibi biz hatasız değiliz. Hayallerinin peşinden koşan kahramanlar değiliz. Herkes gibiyiz.

Adım yankı olur gecelerde. Çınlar suskun sokaklarda. Gözlerim sadece seni arar. Çıkmaz da kaybolur. Suskun sokaklarda.

tükenir kapısı zalim yılların. Dosta giden ıssız tozlu.

gelsin ve de anlarsın. Sessizce adını anar, yüreğinde hep kanar. En acısını bilir misin? Birden aklıma gelirsin. Unuttuğun anda beni toplayın yerler.

İçim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım.

sırtımızda buzum. Ne çıkar kopsa fırtınalar, sarıldığı

Nasıl biliyor musun? Son hep aynı çünkü. İnanmak istemesem de. Ama işte inanmak istiyor insan. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Çok kaptırmamaya. Ben kapatmaya hazırım beynimi ama sen benimle misin?

gözümde sen tütüyorsun duman duman. Ölümde sen, zulümde sen.

bunları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

aklımda var yazgılar ve duvarlar. Ah oysa, oysa yapılacak bunca şey varken dışarıda.

Merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

possible.